0: 谢谢。
1: Olmamız gerekecek yani bundan sonra hani sizin sorumluluğunuz, anlaştık mı? Hani pazartesinden itibaren siz biliyorsunuz tabii nasıl. Ne diyeyim? Ders bitti, üzgünüm. Anlaştık mı? Bundan sonra dikkat. Konuşuruz pazartesi günü. Teşekkür ediyorum.
2: 佐布里斯特坦为什么会死？
0: 为了拯救世人。我来是想确保计划能够顺利进行。我们设计的系统会在今天午夜把病毒释放出来，可有人会来阻止我们。得赶在他们来之前把炸药准备好，保证病毒能够顺利释放。
2: 我们怎么帮你？
3: 查士丁尼鼠疫时期，伊斯坦布尔的大街上每天都有5000人死去，东西方的交界又一个门廊，所以他才选在这里。
4: 如果袋子没破，我们可以控制住，可如果有人事先弄破了它，4到7天之内，地球上95%的人口就将受到病毒感染。